Başına merdende muhko. Kabarca kazandı vuko. Kapasına merdende muhko. Kabarca kazandı vuko. Kapasına merdende muhko.